Uyabona ke mlaleli lolu hlelo sokusile mgulu ngilthatha ngilibeke ethala ke manje ngizwayini leguqa ke manje lolu hlelo sokusile mgulu esenyongena manje kuyihlandla lokugcina lohlelo oluthi sibonga ukuvuka lolu sekusile lwe